0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang.
0: Aku jagani mburi R, kemunduran ora aku R.
1: Sayang, wes.
2: Senyum, wes. Sabar, terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei. Lah iki kok ngono, iki kok ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah iki kok kepotong iki to?
1: Wes. Wah, kamera meneh kentir.
0: Iki piye? Bali.